Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglayotganlar TRTning Uyg'urcha onglashi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onglashlarimizda har kuni Anqara vaqti 3dan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralıqda Turksat 3A, Turksat 4A sunay amrahlarim va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com yoki www.trt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldi. Onlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralıqda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy yamra va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onlashimizning bugungi jadvalida xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Muhammed Suresinin 12'den 18'gece bulgun ayetleri ve tercümesini altımız. Dilavet kılığı için Abdülbasit Abdülsamad.

يقردك آيات لنا ترجمة ستواندك شام شبيسيز كي الله إيمان إتقان ويخشى ملاني قلغالاني أصدن أسنغنى إقبردغان جنت لغي كرغزلو كابرلا حياتي دنيا دا ونن لذاتلردن بحرمان بولدو وچار پايلادك يبشدو آخرت دا ولانن جايي دوزاق بولدو سنه هيدب چخارغان شهرنن يعني مكنن أحالسدن كشلق بولغان نورغن شهرلانن أحالسنى هلاك بولدوك Ulağa hiç kandak yardım kılgıcı bulmadı. Perverdigari terpidin bulgan roşan delillerge sızlanan Adem, yani mümin, üzünün yaman emeli şıraylık görsülgen ve nefsi xayişlerge ögeşken Adem'ge, yani kapırga okşamdı. Takvidarlığa vədə kılıngan cennetinin süptüşü ki, o yerde rengi özgermigen sudun östenle, təmi özgermigen sudun östenle, İşküçülüğe lezzet bağışlaydıgan meydanın östenle ve saf pesaldın östenle buludu. Ulağa cennette behremen buludugan türlük miyveler buludu ve perverdigarı terpidin mağbiret buludu. Mundaq taqudarla dozaqta mengu kalıdıgan kaynak su bilen soğurulup, kızıqlıqıdın üç ayları parı parı kılındıqalla bilen oxşaşmı. Uladın yani münafıqladın bazı kişiler sizin sözünge kulaq saladı. Ulağ sizin yanından çıkanda İlim berilgen kişilerge, yani sahabilerin ulumalarına mesri kılışıyorsun. Baya o, yani Muhammed nimi dedi de deyirom. Ene şula Allah dillerini piş ettikkenlerdir. Nefsi hayışlarına egeşkenlerdir. Hidayet tapkallarını Allah tekimu hidayet kıladı. Ulağa tekudarlıkının mükafatını berudu. Ula yani Mekke kufarları fakat kıyametinin ulağa tüyüksüz kilişidinle kütüdü. Şübhisiz ki kıyametin alametleri geldi. Ulağa kıyamet gelgende ula kandak mı vaznesiyet alıdı. Yani bu çağda vaznesiyet algılıkının paydası bulmaydı. Örmetli radyo dinleyiciler, yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızdan bugünkü bölümünde Muhammed Suresinin 12'den 18'e bulgan ayetleri ve tercümesini aldılar. Ki onu kıyıp tanışılığına üçün rahmet. Yeni bir katımlık programımızda görüşçe aman bulunlar.

TRT Türkiye Avaz Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hürmetlik anlıqçılı, Türkiye'nin tiz tayarlanadığan mezzilik tağımlarının adresi boğan Türkiye Küçü Tağımları namlıq sahipimizin bugünkü sani de kumpir haqqıda toxtalıp ötümüz. Qana ondaqda da qıtağına sahipimiz de bolsun. Kumpir degen sözüne tonjiq etim anlap atamsız. Kumpir hem mezzilik hem qursaqni intayın toq tutadığan materialı mol bir köçe taamı. Kumpir sözü Anadolu'nun bazı rayonları da yeni yani yaş berengini gösterse mi, umumen o dokopka ya ki bivastı otka kakla pişirilgan işçi xeridarının arzusuna karab türlük materiallar bilen toldurladığın umumlaşkan bir xel koçu tağamını bildiriyordu. Emdi kelanla, bu acayip mezzilik tağam bilen tonuştum burun yeni berenge ve kumpir sözlerinin ötmüşüge bir közü yürütüp çıkaylı. Türkle yeni berenge bilen sel keyinrek tonuşkan. Yeni berenge 16-cı esirde Cenubi Amerika'da baykalgan ve vaqtının ötüşü bilen bütün dünyayı tarqalgan. Osmanlı aşkanısıga tahminen 1852 yıllarda kirgen bosumu Anadolu'da umumlaşışı 20-cı esirinin başlarına doğru keledi. Bugünkü günde berenge Türk tağımları da intayın mühim orunğa ege. O, nandan keyin aşkanlarımızda en köp işiltildiğin ozuqlıklarının biridir. Umumun kılıp etkanda Türkçedeki patates sözünün İngilizcedeki potato sözüge okşap ketedi kaldığını sezeleyimiz. Bunun kızıqarlıq bir sebebi ba. Mondaq jetkanda Spalla berengeni İnka imperiyasidin körüp ögengen. İnkana berengeni papa tatlıq yeni berengeni bolsa patata dep ataydı. İspan tılıda bu işki sözün berekşidin patata sözü yasalgan ve yeni berengenin namı aylangan. Yani bugün biz işiltip atkan sözlerimi xuddi tamamla okşaşla ötmüştiki medeniyetlerinin izlerini özüge mücessemleştirip gelmekte. Kumpirinin bolsa hikaye kılışkı erzeydiğen özüge xas bir ötmüşü bar. Balkan tillerinin köpüncüsü de yeni berengeni bildirdiğen sözle kumpir sözüge intayın yakın. Mesela Makedonçıda yeni berenge kumpir dep atılıdı. Serip, Bosniya ve Slovan tilleri de krompir, Kirodiyaçı da krompir, Vengerçı da bolsa krompli sözleri yeni berengini köstüdü. Medeniyetle ara alakalı neticesi de bu sözle Türkçe gümü kirgen. Bu intayın tabii bir ceryan. Çünkü biz sanıp ötken bu devletle bugünkü Türkiye'ki coğrafilik cihetini yakın bulup ötmüşte Osmanlı İmperiyası'nın bir parçasıydı. Ama kumpir sözünün seferi bunun bilenle tügümeydi. Hoş, bu sözün əsli yiltizinin German tılığı berip tutuşu dağılığına etkisak ne mi deysiz? German tılda yeni berenginin karşılığı kartop.

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetlik ihlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız muş yerde ahırlaştı. Et yanımış vakitte Türkiye ve dünya yanılıkları. Mətbuatlarda aldıngı plandan oran ağan meselede şundakla rengdar sahibilerimiz arkalık huzurunlağı sunulduğun birbirinin isil programlarımız bilen huzurunlağı da boğuşa hem de amanlık dileğimiz. Xeyr hoş.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: ovdje Radio Glas Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zbor va glas otma Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye hangi radyoya?
0: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Qadarlı dinleyiciler, ünlü bilen xabarların qeytxaça mazmun neştiriyariz. Prezident Erdoğan Trabzon sporu qutludu. Ukrayna'nın Lugansk'ta quran hücumunu 4 adam yok oldu. Qadarlı dinleyiciler, inni borsa şu ve beylik xabarların dolu görünüş neştiriyariz. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiye kubuğunu iyi bulan Trabzon spor futbol komandasını qadının üstünlüğü bilen qutludu. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Türkiye Kubuğunun final bahsleşigini Tümosan Konya Sporu yengip çempion bolan Trabzon Sporu kutladı. Prezident Erdoğan ne sosyal arkalı beren habarnamasını 2026 Ziraat Türkiye Kubuğunun çempionu bolan Trabzon Sporu can koyurlarını ve Trabzonlu doğunlarımızı mehirli kutlayarınıydı. Ukrayna'nın Lugansk'a quran hücumunu 4 adam yok oldu. Rusya'nın adam hukukları boyunca komisari Yana Lantratova telegram arkalı beren habarnamasını Rusya'nın gözükçülük asırnağı Lugansk sevitini Strabelsk Üniversitesi'ne değişli kaleji ve umumi yaşayış cayını Ukrayna tarafından kurulan drone hücumunu 4 adamın yok olunluğunu 35 adamın yaralanan məlum etdi. Yana Lantratova Çağaların bilim alayan mektebini ve Asudi ilatın yaşayan yerine kurulun bilqatlayın hücumi halkarı cemgeçiliğinin karşılık görközmeğine karşı yarıştıydı. Rusya'nın adattan daşarı yağdaylar ministerliğinin beren beyannamasına göre hücuma sezi var bulun binanın harabalığının 3 adam halas edildi. Rusya tarafının Berlin'in Lugansk'ın hakimi Leonid Pasechnik, Çağalar harabalığın aşağına kaldı, gözlük ve halat işleri devam ediyor dedi. Leonid Pasechnik, hücumi sezi var bulun binalarda 86 çağanın bardağını atlattı. Pasechnik, hücum sebepli Strabels'te yaşayış çağlarına ve binalara zeper yetirlenlerini ıhtadı. Rusya'nın korunmak ministerliği telegram arkalı beren habarnamasını dün gece yurdun çağır tarafını Ukrayna değişli 217 drone'un urulup düşürülenlerini məlum etdi. Ukrayna'nın baştağından berilen beyannamada olsa Rusya'nın atan 124 drone'unun 115'inin hatardan çıkarlanlığı belledi. Rus hücumları sebeple son bir günü 12 adamın yaralananlığını ıtaldı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski, Rusya'nın Yaroslavl Nevit rafineriyası bilen ara bağlanışıklı yerleri nişan alanlıklarını məlum etdi. Zelenski'ye göre üstümüzdeki yılın başından beri Rusya'nın çeken adam pidası 145 milyonu geçti. Hücumlarda 86 milyon adam yok oldu. Adından 59 milyon adam ağır yaralandı, 800 adam hem yesir alındı. Qadarlı dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Set Radyosu'nun Türkmen dilinin nakı koyu verilişini daşarı yurt haberlerini dinlediniz.

Salam hormatly radio dinleyijiler. Şu gün Gencedäki beýlerin ozagyndan gelip çykýan Moskwanyň Sungut gurşawyna ýetişen emma ýüregi mydama Azerbaýjan toprağı diýip urýan bir Sungut ussady hakyna gurrun bermekçi. Sahnanyň üýtgeýsi hökümdary, kinonyň ösmejek ýüzü we iň esasy hem hiç şeýle güýjüň öňünde diýip çökmeýän doğruçulluğundan dänmeyen Polat kimin erk isleğinin eyesi Adil İskenderov hakta maglumat verer. Adının manisini hasiyetini cimleyen Adil, 1910-cı ilin 5-ci mayına Gence şehrine eneden doğuluyar. Ol asıllı maşgaladan gelip çıkıp ve 5 doğunun biridir. Aslında oların familiyası İskender Beyli olupdur. Emma Sovet hükümetinin basışlarından

orulmak maksadı bilen kakası cenap rıza familiyasını ütkötmeli olupdur. Adil Entek 6 yaşındaki kakası maşgala ağzalığının kurbanı hükmünü dünyadan ötüptür. Ol yetim kalmağın cevrini sunugot bilen yenilediptir. Entek 10 yaşındaki gencedeki hüvesçen sunugot toporuna koşuluyar. Tiyatra olan meyli şeyle bir uludu velin 13 yaşında Kaçkı Kerem oyununu sahnalaştırıp baş keşfini yerine getiriptir. Bu üstünlüğü onu Baku'a alıp geliptir. Baku'un tiyatr teknikumuna alan başlangıç biliminden son uğrunu Moskva taraf gönüktürüptir. Moskva'nın Devlet Tiyatr Sunugotu İnstitutu'nun çeğine bilim alyarka meşgur Vaktango tiyatrına tecrübe toplaptır. 1936-njy ýylda dolu kämilleşen sunugat işgäri hökmünde Baku şäherine donanyp barypdyr. Akademiki milli tiyatra gadam masanyna bary ýogy bir ýyl geçenden soň ýaş bolmagyna garamazdan tiyatrym baş rejissýory wezipetine bellenýär. Şunlukda Azerbaýjan sahnasyna Iskenderow döwri başlanýar. Onun döwründe tiyatr şeýle bir ösüpdir welin halk inni milli tiyatra Iskenderowyň tiyatry diýip başlaýar. Adil Iskenderow ýyzly ýyzyna saklanyşdyran eseri bilen Azerbaýjan tiyatryny iň ýokary derejäge ýetiripdir. Azerbaýjan tiyatry eseriň iň öňde barjy tiyatrlarynyň hatarına goşulypdyr. Esasan hem Korneçiýuw'un Polat Bürgüt we Ibrahimow'un Durmuş piyasaları ulu meşgurluk kazanıptır. Sonra Samet Vurgun'un Vagif, Hanlar hem de Perhat ve Şirin eserlerini sahnalaştırıptır. Cafer Cabbarlı'nın Aydın ve Enver Mehmet Hanlı'nın Günnogor'un şapağı oyunlarını yukarı hüner derecesinde tayarlaptır. Onun sahnalaştıran Atilla oyunu olsa dünya derecesinde şöhret kazanıptır. 1938-njy ýylda Vagif dramatynyň sahnalaşdyrylmagy edebi gurşawda uly waka ýürülýär. Bu sahna eseri sebäpli Adil Iskenderow Rehmet Köýer sunugat adamy diýilen hormatly at taýýar. 43-nji ýylda bolsa Perhat we Şirin oýuny bilen Respublikanyň halk artisti diýen ada munasip bolýar. Enwer Mehmetxanlynyň Günnogorun şapağı eserinin sahnalaştırılmağı neticesinde Iskenderow ve köp sanlı aktiyorlar eserin devlet bayrağı bilen silahlandırılıyar. Iskenderow'un sayesinde tiyatr dürlü respublikalarda ve 1959-njy ýylda Moskwadaky şäherlerde ulu üstünlükler kazanýar. Bu şowullukların neticesinde görnükli rejissiýora iň ýokary hormatly at bolan eserin halk artisti adı da kılıyar. Tiyatrdaki ulu üstünlüklerinden son Adil Iskenderow kino eleminde de öz ornunu tapyar. Hüseyin Seyitzade'nin 1956-njy ýylda taýýarlan Ol bolmasın bu bolsun filmi bilen kino dünýäsine güýçli gadam basýar. Gysga wagtyň içinde garadaşlar uzak kenarlarda ve mehrivanlık destanı yalı filmlerde öňe saýlanýar. Janlandyran keşpleri bilen halkın yüreginde mizemez orun eleýär. 1960-njy ýyllarda ören gowy görýän tiýatrynyň hiç ýyly sebäp görkezilmezden daşlaşdyrylýar. Bu adalatsyzlyga gaharlanmaýar. Ve 1937-nji ýylyň ders berýän Şekillendiriş Sunugoty Institutunnaky wezipetine dolanyp barýar. 1966-njy ýylda bolsa Azerbaýjan film kino studiýasynyň müdiri wezipetine bellenilýär. Azerbaýjan kinowatynyň altyn döwri hut onuň bu studiýa ýolbaşçylyk eden ýyllaryna bolýar. 1964-njy ýylda rejissýor hökmünde Ahmet Nire'de atly unudulmaz komediýa filmini surata düşürýär. Bu film Azerbaýjan kino taryhyna galdyrylan iň gymmatly mirasların birini urlýar. Ol diňe bir rejissýorlyk etmek bilen çäklenmän, soňky geçerge kanunyň adyndan we arkadan urlan zarba ýaly filmlerde aktyorlyk ussatdygyny hem görkezýär.

Dürer'den her bir keşfi bilen adını kino tarihine altın harfler bilen yazdırmağı başarıyor. Adil İskenderov, hut adiyali adaletli ve batırlığı bilen öz hasiyetini gürkeden adamdı. Onun durmuşu dine bir üstünlükler bilen değil, eğitim eksilmez irk ve gıyşarnıksız yürülgüler bilen baylaşan durmuştu. Sonku geçerge film bilen kazanan bayrağını pespellik bilen red etmeyi bunun en aydın soğutnamasıdır. Ol bayrağın filmdeki kardeşi Melik Dadaşov'a verilmeğini isteyecek derecede mert ruhlu adam olup milli karayışları ve vatana sevgisi hem şonça iti olup durur. Bir gün Talibi yanına Ermeni bir senarist getirenine Beren Zoghavi katı ve anık oluyor. Senaridaki adı Gürenba adına Berthi Azerbaycan film. Hayal etmen Ermenistan'a kaydıp varın deyip öz karayışını ortaya koyar. Ol siyasi basınçlara karşı hem asla boyun eğmendir. Komünistik Partiyanın sekreteri bir aktör için himayet soranına tarihe giren şol meşhur cevabı veriyor. Siz etrafçadaki su kesilmeleri bilen meşhurlanın, kino bilen olsa men meşhurlanırın. Bunu aydınlansan hiç çekinmen telefon yapıp dur. Şol devrin Berk yolbaşısı Mir Cafer Bagirf bilen bolan duşu olsa hakiki batırgaylık nuskosudur. Vagif oyunu sebepli tutsak edilmeğine karışıp durka sunuğutuna bolan ınamı bilen sahna çıkıyor. Neticede Bagirf oyunu ören kalayar ve ona hizmet avtoloğunu soğut verip öz minnettarlığını bildiriyor. Hünerine bolan vefalılığı ve doğruçulluğu hatta dostluklarından hem öne geçiptir. Elesker filan bayrak meselesi zararlı yıllar boyu devam eden katı görüşmeler baştan geçirse de öne olan sıylığı yitmen devam edittir. Hatta kete bir rol hödürlenene bu rolu bestleşim has kov gelişir diyecek derecede adaletlidir. Yine Adil İskenderov sunugata ve doğruçulluğa bağışlanan şeyle onun sunugat mirası sunugata teyze başlan her bir yaş için esası yürürlüğü olmağa devam ediyor.

Kadarlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişini dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başına verilen haberlerin kıskaca mazmunları yeni de vurgedek dikkatinize getiriyoruz. Prezident Erdoğan Trabzon sporu kutladı. Ukrayna'nın Lugansk'ta kuran hücumine 4 adam yok oldu. Kadarlı dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kutuyoruz. Yine de efirde duşan çak hoş, sağ olun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce

0: Radyosu.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adala Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz da Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
14: It Turkiye hangia radio ya?
7: Ovde radio glas Turkiye.
15: Turkiye öne radiosu.
7: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.